0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım boşver.

Yaşadık biz seninle. Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırım.

simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzet

0: Köftenin babası, çiğ köftenin hası.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850-360-6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
5: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Gazeteciler Cemiyeti 15. Olağan Kongre tarihini belirledi. Bayburt'un en köklü mesleki kuruluşlarından biri olan ve 1991 yılından bu yana şehrin basın dünyasına yön veren Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, 15. Olağan Genel Kurul sürecini başlattı. Cemiyet Merkezi tarafından yapılan duyuruyla, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek Genel Kurul'un takvimi ve gündem maddeleri resmileşti. Genel Kurul'un ilk oturumu 16 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüzük gereği bu ilk toplantıda salt çoğunluk aranacak. Şayet ilk gün yeterli katılım sağlanamazsa süreç bir sonraki haftaya devredecek. Bu durumda herhangi bir çoğunluk şartı aranmaksızın 23 Mayıs 2026 tarihinde toplantı nihayete erdirilecek. Bayburt'ta Mayıs sürprizi. Kent merkezi beyaza büründü. Bayburt, güne beklenmedik bir kış manzarasıyla uyandı. Gece geç saatlerde sağanak yağmur olarak başlayan ve sabaha karşı soğuyan havayla birlikte kar yağışına dönüşen doğa olayı, tüm şehri beyaza bürüdü. Bahar çiçeklerinin açtığı bir dönemde gerçekleşen bu yağış, özellikle yüksek kesimlerde ve geçitlerde yaşamı zorlaştırırken, kent merkezinde ise seyirlik görüntüler oluşturdu. Bayburt'ta Dede Korkut ruhu gençlikte yeniden canlanıyor. Bayburt Üniversitesi ile ÜNEFM'in ortaklaşa düzenlediği Bilimum Bilim programında bu hafta Türk dünyasının ortak mirası Dede Korkut ve gençliğin üretim enerjisi masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Talat Sakan'ın üstlendiği programa konuk olan doçent Dr. Tuğba Akkoyun, Dede Korkut Gençlik Toyu projesinin ortaya çıkış sürecini ve kültürel derinliğini dinleyicilerle paylaştı. Bayburt'ta HES projeleri için ÇED süreci başladı. Devlet Su İşleri 8. Bölge Erzurum Müdürlüğü tarafından planlanan Aliçli, Çamlıkoz, Bayraktar ve İspir Enerji Grubu projelerine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek ÇED süreci başlatılmıştır. Çamlıkoz, Bayraktar Enerji Grubu kapsamında yer alan projelerin toplam yatırım bedelinin 5 milyar 541 milyon 144 bin 201 TL olduğu belirtilmiştir. 14 yıldır bitmeyen Kop Tüneli, Kop Deresi'ni kirletiyor. Bayburt ve Erzurum sınırında yer alan Kop Tüneli şantiyesinden Kop Deresi'ne karışan atık sular, bölgedeki köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Ve üzerinden geçen 14 yıla rağmen bir türlü tamamlanamayan tünel inşaatının çevreye verdiği zararlar, tarımsal üretim ve hayvancılığı olumsuz yönde etkiliyor. Yıllardır süren çalışmaların bir an önce bitirilmesi beklenirken, şantiye sahasından çevreye yayılan atıklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: kovan.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kamu Spotu. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: en özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamış.

0: yapmıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklam

0: olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: en özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
1: 4 numara.
2: Sen ağla derdine şimdi.
0: Sıla,
2: sen
0: kötü kötü haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
0: Emre Fel, bir güldün 2 numara.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Blok 3, kusura bakma, zirvenin sahibi.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Yoğurthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Gazeteciler Cemiyeti 15. Olağan Kongre tarihini belirledi. Bayburt'un en köklü mesleki kuruluşlarından biri olan ve 1991 yılından bu yana şehrin basın dünyasına yön veren Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, 15. Olağan Genel Kurul sürecini başlattı. Cemiyet Merkezi tarafından yapılan duyuruyla, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek Genel Kurul'un takvimi ve gündem maddeleri resmileşti. Genel Kurul'un ilk oturumu 16 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüzük gereği bu ilk toplantıda salt çoğunluk aranacak. Şayet ilk gün yeterli katılım sağlanamazsa süreç bir sonraki haftaya devredecek. Bu durumda herhangi bir çoğunluk şartı aranmaksızın 23 Mayıs 2026 tarihinde toplantı nihayete erdirilecek. Bayburt'ta Mayıs sürprizi. Kent merkezi beyaza büründü. Bayburt, güne beklenmedik bir kış manzarasıyla uyandı. Gece geç saatlerde sağanak yağmur olarak başlayan ve sabaha karşı soğuyan havayla birlikte kar yağışına dönüşen doğa olayı, tüm şehri beyaza bürüdü. Bahar çiçeklerinin açtığı bir dönemde gerçekleşen bu yağış, özellikle yüksek kesimlerde ve geçitlerde yaşamı zorlaştırırken, kent merkezinde ise seyirlik görüntüler oluşturdu. Bayburt'ta Dede Korkut ruhu gençlikte yeniden canlanıyor. Bayburt Üniversitesi ile Üne FM'in ortaklaşa düzenlediği Bilimum Bilim programında bu hafta Türk dünyasının ortak mirası Dede Korkut ve gençliğin üretim enerjisi masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Talat Sakan'ın üstlendiği programa konuk olan doçent doktor Tuğba Akkoyun, Dede Korkut Gençlik Toyu projesinin ortaya çıkış sürecini ve kültürel derinliğini dinleyicilerle paylaştı. Bayburt'ta HES projeleri için ÇED süreci başladı. Devlet Su İşleri 8. Bölge Erzurum Müdürlüğü tarafından planlanan Aliçli, Çamlıkoz Bayraktar ve İspir Enerji Grubu projelerine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek ÇED süreci başlatılmıştır. Çamlıkoz Bayraktar Enerji Grubu kapsamında yer alan projelerin toplam yatırım bedelinin 5 milyar 541 milyon 144 bin 201 TL olduğu belirtilmiştir. 14 yıldır bitmeyen Kop Tüneli, Kop Deresi'ni kirletiyor. Bayburt ve Erzurum sınırında yer alan Kop Tüneli şantiyesinden Kop Deresi'ne karışan atık sular, bölgedeki köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Ve üzerinden geçen 14 yıla rağmen bir türlü tamamlanamayan tünel inşaatının çevreye verdiği zararlar, tarımsal üretim ve hayvancılığı olumsuz yönde etkiliyor. Yıllardır süren çalışmaların bir an önce bitirilmesi beklenirken, şantiye sahasından çevreye yayılan atıklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temiğinde harika bir cuma gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Balamir Yıldız ben. Tarihler 8 Mayıs'ı göstermekte. Cuma gününün enerjisiyle harika bir program hazırladık yine sizlere. En güzel şarkılar sizlere eşlik edecek bulunduğunuz yer her neresiyse. Balamir Yıldız Instagram adresimden mesajlarınızı program süresi boyunca bana gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmiyoruz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık demeyindi, harika bir cuma gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Şimdi 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da konser verecek olan Şebnem Ferah büyük ilgi gördü. 3 Haziran tarihinde sevenlerinin karşısında olacak Şebnem Ferah. Onun konserine bilet almak isteyen hayranları online sıraya girerken biletler 12 dakikada tükenmiş efendim. Tıpkı Tarkan'da olduğu gibi. Evet, 3 Haziran tarihinde konser vereceğini duyurdu. Şimdi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış Şebnem Ferah. Şöyle demiş: şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum, buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere ifadelerini kullanmış. Evet, önceki gün saat 12'de biletler satışa çıktı ve evet, internet siteleri online sıra verse de bekleme süreleri 2 saate aşmış bu arada. 12 dakikada tükenmiş biletler. Genel biletlerin 2500 liradan başladığı, sahne önünün 3600 lira olduğu konserin biletleri yoğun ilgi sonrası dakikalar içinde tamamen tükendi. Biletler kara borsada 6000 liradan başlayarak 80 bin liraya kadar satışa çıkarılmış bile bu arada. Duyduk duymadık demeyin. Evet efendim, başladık. Bir kez daha

Duymadık demeyince birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bu yeni yılla birlikte araçlara yazılan cezalar var. Kimi zaman haber bültenlerinde izliyoruz, kimi zaman haber portallarında okuyoruz. Lütfen bu cezalar yazılmıyordur, ödemezsek bir şey olmaz demeyin. O yüzden bu haberleri paylaşıyorum. Şimdi Gaziantep'te bir düğün konvoyuyla girdikleri tünelde araçlarını durdurup kutlama yapan 4 aracın sürücüsüne 720 bin lira toplamda ceza kesilmiş. Evet, 7 araç tünel içinde yolu kapatıyorlar. Bir süre kutlama yapıp müzik eşliğinde oynuyorlar. Daha sonra yollarına devam ediyorlar. Gaziantep Emniyeti ise sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ediyor. Araçlardan 4'ünün plakaları belirlenmiş. Sürücülere ayrı ayrı 180'er bin lira olmak üzere toplamda 720 bin lira para cezası uygulanmış. Ehliyetlerine de el konulmuş bu arada. Araçlar ise 120 gün süreyle trafikten men edilmiş. Polis bu arada diğer 3 aracın tespiti için de çalışmalarını sürdürüyor. Evet, devam ediyoruz efendim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Duyduk duymadık demeyindi Aynur Aydın ve Murat Güneş'ten, Kutuplar dinledik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vücudumuzun ikinci beyni olarak kabul edilen bağırsaklarımız. Evet, tükettiğimiz besinlerden doğrudan etkileniyor malum. Uzmanlar binlerce yararlı bakteriyi yok eden ve sindirim sistemini savunmasız bırakan o kritik besini açıklamışlar. Bunu sofranızdan çıkartmanız gerekiyor acilen. Uzmanlara göre bağırsak florasına en büyük darbeyi vuran besinler yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcı ve katkı maddesi içeren ultra işlenmiş gıdalar. Bu besinler bağırsaktaki dost bakterilerin sayısını hızla azaltırken iltihaplanmaya yol açan zararlı bakterilerin çoğalmasına da neden oluyor bu arada. Bu şekersiz veya diyet adı altında satılan ürünlerdeki yapay tatlandırıcılar çok tehlikeli. Doktorlar işlenmiş un ve şeker ağırlıklı beslenmenin bağırsak hareketlerini yavaşlattığını vurguluyor. Liften yoksun bir diyet bağırsak bakterilerinin aç kalmasına neden olur diyorlar ve beslenemeyen yararlı bakteriler azaldığında sindirim sistemi savunmasız kalarak bağışıklığın çökmesine de zemin hazırlar. Peki bağırsakları onarmak için ne yapacağız? Fermente gıdalar efendim. Ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu gibi doğal probiyotik kaynaklara soframızda yer açacağız. Ve gökkuşağı beslenmesi, farklı renklerdeki sebze ve meyvelerle de bağırsak bakterilerine çeşitlilik sağlayacağız. Şekeri hayatımızdan tamamen çıkaracağız. Evet, zararlı bakterileri besleyen rafine şekerden uzak durmak mikrobiyotanın kendini onarmasına izin veriyormuş. Duyduk duymadık demeyim. Devam ediyoruz. Oğuzhan Koç şimdi bizlerle.

Efendim Demet Akalın'ın ardından devam ediyoruz. Nazar dinledik. Bazı kült filmler vardır. Yıllar geçse de unutulmaz, hep keyifle hatırlanır. Şeytan Marka Giyer'de o filmlerden biri. Dünyanın en prestijli moda dergisinde işlerin öyle göründüğü gibi güllük gülistanlık olmadığını ve dergicilik dünyasının perde arkasını çok güzel anlatmıştı 20 yıl önce. Meryl Streep'in paltosunu efendim insanların suratına fırlatan acımasız yayın yönetmeni rolü muhteşemdi mesela. Hatta sinema tarihinin en kült rollerinden biri oldu. Filmin diğer başrolü Anne Hathaway ise her birimizin geçtiği o meşakkatli yollardan geçen acemi editördü. Ciddi bir gazeteci olmak isterken kendini bir moda dergisinde bulan bu ilkeli editörün değişimini ve dönüşümünü izlemek çok keyifliydi. Çok renkli, cafcaflı, eğlenceli bir filmdi özetle. Kendi klasmanındaki filmler arasında en konuşulanlardan biriydi. Şimdi yani tam 20 yıl sonra filmin ikincisi geldi efendim. Evet, üstelik epey para harcanarak kampanya ve pazarlama masraflarının 80 milyon dolar olduğu söyleniyor. 233 milyon dolar da gişe hasılatı yapmış. Fakat gel gör ki aşırı sıkıcı bir film olmuş. Hafta sonu büyük bir merakla gittim ama hüsrana uğradım. Akmadı, bitmedi bir türlü film. Çünkü hikaye çok zayıf, sıradan. Oysa 20 yıl sonra bir filmin devamını çekiyorsan çarpmak zorundasın izleyiciyi, değil mi? Yine mali krizdeki bir dergi grubu, tek başına onu kurtarmaya çalışan bir editör, yanına aldıkları, karşısında duranlar derken hiçbir sürpriz yok. Tek fark, Runway dergisi koridorlarında fırtınalar estiren Patroniçe Miranda'nın yumuşamış olması. Artık şeytan değil, en azından paltosunu kendi asıyor birilerinin suratına fırlatmak yerine. Ayrıca ağzından çıkan her kelimeye de dikkat etmek zorunda çünkü zaman değişti. Ötekileştiren ve hakaret sayılan hiçbir kelimeyi kullanamıyor. Sözlerini düzelten bir asistanı bile var. Zorbalık yapamıyor ama başkaları buna engel değil elbette. Ben epey sıkıldım ama bir taraftan da nostalji oldu. O eski şaşalı gazetecilik ve dergicilik günlerinden bu yana ne çok şey hızla değişiyor. Gözünün önünden bir bir geçiyor. Dijitalleşen medyada zorlanan eski kuşağı reklam verenlerin borusunun nasıl öttüğünü, onlar ne isterse o anlayışını, değişen ofis ortamını, gazetecilerin yaşadığı sıkıntıları izlerken eski bir dostu görmüş gibi oluyorsunuz. Ne diyorsun? Gitmeli miyim yani diye soruyorsanız, Meryl Streep'i izlemek her zamanki gibi şahane ama zamanınıza yazık derim. Sanırım en güzel filmler çekildi ve bitti. Üzgünüm.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Film dünyasına girmişken az önce sinema dedik. Çok güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum duymayanlar varsa diye. 76. Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Altın Ayı'yı alan İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar, uluslararası film kategorisinde Oscar adayı olarak belirlenmiş efendim. Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi'nin 1 Mayıs tarihli kararına göre İngilizce çekilmemiş filmler Berlin gibi uluslararası festivallerde ana ödülü kazandığı takdirde Oscar'a aday gösterilebilecek. Yani ön eleme ya da ülke onayı gerekmiyor. Sarı Zarflar da böylece herhangi bir ülke tarafından aday gösterilmeden adaylık hakkı elde etmiş oldu. Yeni düzenlemeye göre artık uluslararası yarışmada ödül ülkeye değil doğrudan yönetmene verilecek. Başrollerinde Özgün Amal ve Tansu Biçer'in yer aldığı filmin şansı yüksek çünkü evrensel bir sorunu anlatıyor. Siyasi baskılar yüzünden hayatı değişen bir çift, yaşadıkları zorluklara rağmen ideallerinin peşinde mi koşar, sistemin adamı mı olur? Alın size Oscar'lık bir hikaye. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini arttıracağını duyurdu. Spor. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
5: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Çirkin Çobaylar olmuş.
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, yalının ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Yaz Gül'ü dinledik. Yapay zeka yüzünden ortalık yine toz duman. Pop'un önemli isimlerinden Mustafa Sandal için düzenlenen saygı konserinde sahneye çıkan Nick Binder grubunun denize doğru performansı yapay zekaydı diyenler değildi diyenlere karşı. İddia o ki şarkı yapay zeka tarafından düzenlendi. Nick Binder isimli grubun solisti Berika Karadağ da sahnede playback yaptı. Evet, Murat Dalkılıç topa girenlerden paylaşımlarını yapmışım. Tan Taşlı da durmadı. O da paylaşımlarını yaptı. Haklı da tam bu arada. Konserlerinde çıplak sesini konuşturan solistlerden. Tartışmalar üzerine Berika Karadağ aynı şarkının canlı performansını paylaştı bu arada. Mustafa Sandal da şöyle diyor: "Benim için şarkıyı o değil, yapay zeka söylemiştir tartışması kapanmıştır. Elbette takdir sizin. Müzisyen kardeşlerimin yolları, batları açık olsun." diyor. Ne dersin canım dinleyen? Ortalığı sakinleştirmek tabii ki Mustafa Sandal'a kaldı. Gel gör ki Saygı Gecesi'ndeki performansına bir de canlı performansına bakınca dağlar kadar fark olduğu ortada. Otorite değilim ama dinleyince anlıyorsun zaten. Sonuç, yapay zekanın söylediği şarkılar ortalığı kasıp kavuruyor. En çok dinlenenler arasında yer alıyor, orası da belli. Peki pop'un starlarından birine Saygı Gecesi yapıp yapay zeka destekli bir grubu olaya dahil etmek saygısızlık değil mi? Evet, o starın bunca yıllık emeğine ayıp değil mi? Bir ustaya yapay zekayla saygı mı olur? Onu da geçtim. Playback yakışıyor mu böyle bir konsere? Evet, devam ediyoruz müzikle. Şimdi İrem Derici bizlerle.

0: duymadık dediğin devam ediyor. Devam ediyor.
1: Bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Emre Fel'den Bir Güldün dinledik. Tam olarak hatırlamıyorum ama 22-23 yaşlarındaydım sanırım. İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta Şebnem Ferah konserine gitmiştim. Çok acayipti. Sonra İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Bahar Şenliklerinde de izledim kendisini. Bu sefer çok yakından izledim ve ağzım açık kaldı. Zira muhteşem bir büyülenme yaşamıştım. Bayılmıştım sanatına, performansına o ortamda. Uzun zamandır çekmişti kendisini piyasadan. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve 3 Haziran akşamı Küçük Çiftlik Park'ta konser vereceğini duyurdu. Konser biletleri ben tabii ki bu programı sizlere ulaştırırken çoktan satışa çıktı ve anında tükendi bile. Evet, Tarkan etkisi yaratacağına, biletlerin hemen tüketeceğine emindim. Daha biletler çıkmadan bana bile bilet bulabilir miyiz mesajları geldi. Onu özleyenler saldıracak biletlere ve Şebnem Ferah da tek bir konserle kalmayacak bence. İki, hatta belki üçüncüsünü yapacak. Onun müzik türünde kaliteye öyle ihtiyaç var ki günümüzde var aklında birkaç isim daha. Keşke onlar da dönse böyle birer birer diyorum. Evet, devam ediyoruz efendim. Şimdi Soner Sarıkabadayı bizlerle birlikte Dudaklarım Yeminli radyonuzda.

0: hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533-233-2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0850 360 1864. UniFM'le

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim duyduk duymadık demeyindi. Güzel bir cuma gününde Aylin Coşkun bizlere eşlik etti. Mustafa Sandal için düzenlenen saygı konserinde performansların çoğu playback ya da half playback'ti, yani yarım. Organizasyon tarafından öyle istendi deniliyor. İşte bu da bana çok saçma geliyor. Ortaya çıkan isimlerin neredeyse tamamı canlı performans yapabilecek kişiler. Evet, böyle gecelerde stüdyo kayıtlarının okunması, playback olması hiç tat vermez. Koyacaksın arkaya orkestrayı, çalacaklar babalar gibi, sanatçılar da çıkacaklar söyleyecekler aslanlar gibi. Varsa bir teknik eksiklik halledeceksiniz bir zahmet. Kim bilir ne kadar para kazandınız o işten. Biraz daha böyle devam ederse bu güzelim işle sıradanlaşacak, benden söylemesi. Evet, devam ediyoruz müzikle. Gökhan Özen, Sağım Solum Aşk şimdi radyonuzda.

gördük duymadık demeyin de Zeynep Dizdar'dan Sana Güvenmiyorum dinledik. Efendim Amerika'dan cezaevinden bir mektup yazmış Eylem Tok. Onu ölümlü bir trafik kazasına karışan oğlu Timur Cihan Timur'u Amerika'ya kaçırmasıyla biliyoruz malum. Bir süredir ikisi de Amerika'da cezaevinde tutuluyor. Mektubunda karşı tarafın kaybının telafisi yok biliyorum ama onlarla bir sulh anlaşması yaptık, yani bir barış anlaşması. Yasal varislerle de helalleştik yazmış. Zaten pek inanmamıştım. Sonra aile tarafından da bu açıklamalara tepki geldi. İnanmamıştım çünkü böyle bir kayıptan sonra kimse kimseyle anlaşamaz, değil mi? Hele böyle bir kaçıştan sonra kimse kimseye eyvallah da demez. Ha eğer oluyorsa, parayla unutuluyorsa acılar amenna, ama olmaz unutulmaz. Sanırım Amerika'daki duruşma tarihi yaklaştıkça biraz da olsa sempatik göstermeye çalışıyor kendisini. Mesela annelik içgüdüsüyle yaptım diyor. Evet, anlayamayız onu. O yüzden buradan annelik üzerine ahkam kesemem ama doğru yolu izlemedi maalesef. Keşke ilk anın paniğiyle değil de biraz durup nefes alıp hareket etseydi. Belki o zaman ne oğluna ne de kendisine bunları yaşatırdı. Evet efendim, Tarkan dönmüyor giden şimdi radyonuzda.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim duyduk duymadık temeyinde Göksel'in ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir parantez diyorum neden? Bu saygı konserinden, Mustafa Sandal'a saygı konserinden çok bahsettim aslında programda ama Mustafa Sandal şarkılarını söyleyen iki kişiye parantez açmak gerek. Biri Zinet Salih, diğeri de genç piyanist Iraz Yıldız. Evet, Zinet Salih en kötü ihtimalleyi Iraz Yıldız da piyanosunun başına geçerek "Beni Aldattın" şarkısını söyledi. Salih katmış kendi yorumunu, döktürmüş resmen. Ondan da bu beklenirdi. Iraz Yıldız ise gözlerden kaçan bir yetenekmiş. Piyanoya dokunuşu da başka. Şarkıya kattığı yorumsa bambaşka. Muazzam bir iş koymuş ortaya. Bayıla bayıla dinledim ve bu saatten sonra ne yaparsa yapsın dinleyeceğim. Önü açık Iraz'ın çok. Büyük bir isim geliyor. Takipte kalın onu diyorum. Evet, Semih Cenk, pişman değilim. Şimdi bizlerle...

0: Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

0: gel.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balımir Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşça kalın.

0: Yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Gazeteciler Cemiyeti 15. Olağan Kongre tarihini belirledi. Bayburt'un en köklü mesleki kuruluşlarından biri olan ve 1991 yılından bu yana şehrin basın dünyasına yön veren Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, 15. Olağan Genel Kurul sürecini başlattı. Cemiyet Merkezi tarafından yapılan duyuruyla, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek Genel Kurul'un takvimi ve gündem maddeleri resmileşti. Genel Kurul'un ilk oturumu 16 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüzük gereği bu ilk toplantıda salt çoğunluk aranacak. Şayet ilk gün yeterli katılım sağlanamazsa süreç bir sonraki haftaya devredecek. Bu durumda herhangi bir çoğunluk şartı aranmaksızın 23 Mayıs 2026 tarihinde toplantı nihayete erdirilecek. Bayburt'ta Mayıs sürprizi. Kent merkezi beyaza büründü. Bayburt, güne beklenmedik bir kış manzarasıyla uyandı. Gece geç saatlerde sağanak yağmur olarak başlayan ve sabaha karşı soğuyan havayla birlikte kar yağışına dönüşen doğa olayı, tüm şehri beyaza bürüdü. Bahar çiçeklerinin açtığı bir dönemde gerçekleşen bu yağış, özellikle yüksek kesimlerde ve geçitlerde yaşamı zorlaştırırken, kent merkezinde ise seyirlik görüntüler oluşturdu. Bayburt'ta Dede Korkut ruhu gençlikte yeniden canlanıyor. Bayburt Üniversitesi ile Üne FM'in ortaklaşa düzenlediği Bilimum Bilim programında bu hafta Türk dünyasının ortak mirası Dede Korkut ve gençliğin üretim enerjisi masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Talat Sakan'ın üstlendiği programa konuk olan doçent doktor Tuğba Akkoyun, Dede Korkut Gençlik Toyu projesinin ortaya çıkış sürecini ve kültürel derinliğini dinleyicilerle paylaştı. Bayburt'ta HES projeleri için ÇED süreci başladı. Devlet Su İşleri 8. Bölge Erzurum Müdürlüğü tarafından planlanan Aliçli, Çamlıkoz Bayraktar ve İspir Enerji Grubu projelerine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek ÇED süreci başlatılmıştır. Çamlıkoz Bayraktar Enerji Grubu kapsamında yer alan projelerin toplam yatırım bedelinin 5 milyar 541 milyon 144 bin 201 TL olduğu belirtilmiştir. 14 yıldır bitmeyen Kop Tüneli, Kop Deresi'ni kirletiyor. Bayburt ve Erzurum sınırında yer alan Kop Tüneli şantiyesinden Kop Deresi'ne karışan atık sular, bölgedeki köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Ve üzerinden geçen 14 yıla rağmen bir türlü tamamlanamayan tünel inşaatının çevreye verdiği zararlar, tarımsal üretim ve hayvancılığı olumsuz yönde etkiliyor. Yıllardır süren çalışmaların bir an önce bitirilmesi beklenirken, şantiye sahasından çevreye yayılan atıklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 25. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Buray, Kupa Kızı ve Sinek Valesi.
3: 5 numara.
4: Bir kar tanesi al kandilimin ucuna.
2: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
3: 4 numara.
5: Sen ağla derdine şimdi.
2: Sıla,
5: sen
2: kötü ağla. Kötü haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
2: Emre Fel, Bir Güldün, 2 numara.
3: 2 numara.
6: Bir güldün, beni geri döndürdün, beni bulamadın.
2: Ve geldik zirveye, blok 3, Kusura Bakma, zirvenin sahibi.
3: 1 numara.
7: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma, özledim ama söylemiyorum.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlat.
8: Duymadık demeyin, sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.
3: Sen yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasretim.

Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram: DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımı sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: aldım.
1: 15 numara. 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Herkese merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta en çok çaldığımız 20 hit şarkıyı sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen korkakla yakaladıkları büyük ivmenin ardından hız kesmeden yeni şarkılarıyla dinleyiciyle buluştular. İkilinin merakla beklenen bir sonraki çalışması Benden Sorulur, yüksek enerjisi ve iddialı yapısıyla karşımızda. Söz ve müziği Gökhan Özen, düzenlemesi Aero imzası taşıyan şarkı, şehrin enerjisini ve özgür ruhunu yansıtırken temposuyla yazın en güçlü hit adaylarından biri olarak konumlanıyor. Şarkı bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden Benden Sorulur dinledik. Geldik 19 numaraya. Altay yeni şarkısı Kainat Şahit'le dinleyicileriyle buluştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı sevenlerimizden şarkıyla kendi kliplerini çekip bize yollamalarını rica ediyoruz. Telefonun yan tutarak çektikleri ve bize ulaştırdıkları videolardan en beğendiklerimizi kullanarak Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde şarkının klibini oluşturacağız dedi. Altay bu hafta listemize yeni giriş yapan isimlerden 19 numarada.

0: 5 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Fatma Turgut'tan İşte Öyle Bir Şey dinledik. Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor biliyorsunuz. Projenin dördüncü teklisi İşte Öyle Bir Şey, Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokaliyle dinleyicisiyle buluştu. Sözleri Çiğdem Talu'ya, müziği Melih Kibar'a ait olan İşte Öyle Bir Şey, modern düzenlemesiyle dikkat çekenler arasında. 17 numaradaysa Tantaşçı'dan Benden Bir Şey Olmaz dinledik. 16 numaradayız. İkilen ve Tuğba Yurt'un sürpriz düet çalışması İçiyorum Ederimize ile dinleyicinin karşısına çıktılar. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ve tabii ki beklentiyi arttıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem ikilemin hem de Tuğba Yurt'un kariyerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar.

0: gece çıkar.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numara Direm Derici ve Çodur İşbirliği ile Yıkılana Kadar dinledik. 14 numarada ise Blok 3 Kusura Bakma vardı. 13 numaradayız. Teoman'ın kült şarkısı Ne Yapayım Tabiatım Böyle. Serdar Ortaç yorumuyla yayınlanmıştı. Teoman yeni çalışması için bu şarkı temasıyla sözleriyle Serdar'a benden daha uygun diyor. Şarkı listemizde 13 numarada. Bakın.

0: olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada İkilem'den Daha Nasıl Anlatayım dinledik. 11 numarada ise Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil vardı. Ersay Üner'in 24 Nisan'da yayınlandı bu albümü. 11 yeni şarkıdan oluşuyor. Ruh Hastası isimli yeni albümünün ilk single çalışmasıyla Olacak Gibi Değil. Geldik 10 numaraya. Mabel Matiz'in merakla beklenen yeni albümünün ilk teklisi Dağılıyorum Olaysız. Radyolardaki yerini aldı. Şarkı Mabel Matiz'in kendini özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor aynı zamanda. Söz ve müziği tabii ki Mabel Matiz'e ait şarkının 10 numaradayız.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Buray'dan Kupa Kızı Sinek Valesi dinledik. 8 numaradaysa Sakiler'den bir Kenan Doğulu şarkısı vardı. Ara Beni Lütfen dediler. Ve 7 numaradayız. Funda Arar, Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş bu hafta listemizde 7 numarada.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada sürpriz bir düet. Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sözlerimizi Murat Boz imzası taşıyan şarkı listemizde yükselişte. 5 numarada ise Elif Buse Doğan yorumuyla Karalım vardı. Geldik 4 numaraya. Hande Yener ve Madrigal'in düet çalışması Ego bizlerle buluştu. Kendi benliğini bulma yolculuğunda ortaya çıkan egosal duygular yerine kalp sesine kulak vermenin anlatısı niteliğindeki şarkı net tavrıyla dinleyicilerin hislerine rehber olmaya geldi diyebiliriz. Sözleri Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akgün imzası taşıyor. Şarkının müziği Misha ve Goko'ya ait. Ses tasarımı, vokal ve miksi başarılı sanatçı Ozan Bayraş'a ait.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Semih Cenk'ten merakla beklenen Karışık Kaset 2 albümünün müjdecisi Üzülmedim Ki şarkısını dinledik. Sözleri Naci Eray'a, müziği Kudret Akpınar'a ait olan şarkının düzenlemesini Berk Arda Buken yaptı. Şarkı en çok istek alanlar arasında. 2 numaradaysa geçen hafta zirvenin sahibi Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Geçen hafta 2 numarada olan Sıla Hayran bu hafta zirvenin sahibi olan isim. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutluluk.

20 Sonerdi. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Evet.

zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben ve haftanın son çalışma gününde güzel cumadayız. Başlıyoruz yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla. Bugün programımıza 1993 yılına ait Kaya'nın Son Şarkılarım albümünde yer alan Elmanın Yarısı ile başladık ve Jale ile devam ediyoruz. Gel güzelim gel. Hoş geldiniz.

Retro devam ediyor. Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

İzel'in Haziran 1997 yılında çıkardığı ikinci solo albümü Emanet. Albüme adını verdiği şarkıyı dinletim sizlere retroda. Söz müzik, düzenleme ve düette de Mustafa Sandal'ın adı var. Madem öyle, retroya bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edelim. Gidenlerden. Tam bir 90'lar pop şarkısı örneği ve birçokları için Mustafa Sandal'ın en iyi şarkısı ya da en sevilen şarkısı.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

93 yılına gittik. Bendeniz'in çıkış şarkısı Ya Sen Ya Hiç. Klibi ve imajı oldukça değişikti. Çıktığı yıl aynı zamanda MTV'de de yayınlanmıştı. Muhtemelen hatırladınız. 90'lı yılların en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Kenny G'nin Havan adlı şarkısının Türkçe aranjmanı da diyebiliriz aslında bu şarkıya. Gizli Gizem olarak yayınlandı. Şarkıcının adıysa İnan. Anlatmak zor. Şimdi bizimle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt sürücü kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt sürücü kursu.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
1: Instagram oylamanızda belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

Eski değil, eskimeyen şarkılarla retro devam ediyor. Bir kez daha tüm dinleyenlerimize çok keyifli, çok güzel bir gün diliyoruz. Harun Kolçak, vermem seni ellere dedi. Gülşen'le devam edeceğiz programa. Yıl 1998, Gülşen'in Erkeksen albümünde yer alan bir cover. Delisin.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yılların en keyifli şarkılarını sizlere çalmaya devam ediyoruz. Emel ve Deli Et Beni, 1994'teki Emel Cahat'ta albümünde flash parçasıydı. Tabii özellikle sansasyonel klibiyle de zihinlerimizde yer etmişti. Billur Kalkalı'nı belki klipte hatırlıyorsunuzdur. Bir diğer isim ise Yeşim Salkın'dı. Sırada Göksel var. Onun da eğlenceli şarkısı.

Barbar Çiğdem Talev çalışması Hep Böyle Kal bu zamana kadar Türk popüler müziğinde birçok kişi yorumladı. 2000 yılında ise Yeşim Salkım yorumlamıştı. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Fatih Erkoç'tan Cefalar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Atık su arıtma tesisinde teknik inceleme yapıldı. Çevre yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında atık su arıtma tesislerine yönelik geri ödeme belgesi işlemleri çerçevesinde saha ziyareti gerçekleştirildi. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemelerde tesisin faaliyet durumu, arıtma süreçleri ve mevzuata uygunluk kriterleri yerinde değerlendirildi. Gerçekleştirilen saha çalışmasında tesisin aktif çalışma kapasitesiyle arıtma performansı incelendi. Ayrıca kullanılan ekipmanların teknik durumu ve işletim süreçleri kontrol edilerek tesisin düzenli faaliyet yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yolaltı Köyü'nde atık su alarmı. Tarım arazileri tehdit altında. Bayburt merkeze bağlı Yolaltı Köyü'nde son günlerde yaşanan çevre kirliliği, köylülerin geçim kaynağı olan tarım arazilerini ve hayvancılık faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Bölge sakinlerinin iddiasına göre Bayburt Organize Sanayi Bölgesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tesislerinden tahliye edilen pis atık sular doğrudan köyün ikili alanlarına ve bahçelerine akıyor. Köy halkı çevreye yayılan ağır koku ve kirli suyun sadece bitkisel üretime değil, bölgede otlayan evcil hayvanların sağlığına da ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. Geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan köylüler durumun bir halk sağlığı sorunu haline dönüşmesinden endişe ediyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde Nisan'da 46 bin muayene. Bayburt Devlet Hastanesi, 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki sağlık hizmetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre toplam 46.420 hasta hastanede muayene edilerek sağlık hizmeti aldı. Nisan ayında hastaneye başvuran hastaların dağılımı incelendiğinde 12.619 hastanın MHRS üzerinden randevulu, 20.187 hastanın ise MHRS dışı ayaktan başvuru yaptığı görüldü. Acil serviste ise 13.614 hastaya hizmet verildi. Bu durum özellikle acil servis yoğunluğunun dikkat çekici seviyede olduğunu gösterdi. Sarıgül'den Bayburt'ta dikkat çeken açıklama. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bayburt'ta CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu. Sarıgül, açıklamasında Bayburt'un yıllardır AK Parti'ye yüksek oy verdiğini belirterek buna rağmen kentin yeterli hizmet alamadığını savundu. Bayburt CHP İl Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, ekonomik sorunlar, göç ve yatırım eksikliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bayburt'un Türkiye'de AK Parti'ye en fazla destek veren illerden biri olduğunu ifade eden Sarıgül, Bayburt, AK Parti'ye en çok oy veren il olmasına rağmen AK Parti Bayburt için ne verdi? Sözleriyle dikkat çekti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar.

0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle...

0: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
1: 4 numara.
2: Sen ağla derdine şimdi.
0: Sıla, kötü kötü, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
0: Emre Fel, bir güldün 2 numara.
1: 2 numara.

0: Parti Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurtdışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi.
4: Spor.
3: Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Bir numara.
1: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum.
2: En iyi şarkıların listesi.

0: Tatlı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

kitchen. Ani den sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Atık su arıtma tesisinde teknik inceleme yapıldı. Çevre yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında atık su arıtma tesislerine yönelik geri ödeme belgesi işlemleri çerçevesinde saha ziyareti gerçekleştirildi. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemelerde tesisin faaliyet durumu, arıtma süreçleri ve mevzuata uygunluk kriterleri yerinde değerlendirildi. Gerçekleştirilen saha çalışmasında tesisin aktif çalışma kapasitesiyle arıtma performansı incelendi. Ayrıca kullanılan ekipmanların teknik durumu ve işletim süreçleri kontrol edilerek tesisin düzenli faaliyet yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yolaltı köyünde atık su alarmı. Tarım arazileri tehdit altında. Bayburt merkeze bağlı Yolaltı köyünde son günlerde yaşanan çevre kirliliği, köylülerin geçim kaynağı olan tarım arazilerini ve hayvancılık faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Bölge sakinlerinin iddiasına göre,

0: Bayburt Organize Sanayi Bölgesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tesislerinden tahliye edilen pis atık sular doğrudan köyün ikili alanlarına ve bahçelerine akıyor. Köy halkı çevreye yayılan ağır koku ve kirli suyun sadece bitkisel üretime değil, bölgede otlayan evcil hayvanların sağlığına da ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. Geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan köylüler durumun bir halk sağlığı sorunu haline dönüşmesinden endişe ediyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde Nisan'da 46 bin muayene. Bayburt Devlet Hastanesi, 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki sağlık hizmetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre toplam 46.420 hasta hastanede muayene edilerek sağlık hizmeti aldı. Nisan ayında hastaneye başvuran hastaların dağılımı incelendiğinde 12.619 hastanın MHRS üzerinden randevulu, 20.187 hastanın ise MHRS dışı ayaktan başvuru yaptığı görüldü. Acil serviste ise 13.614 hastaya hizmet verildi. Bu durum özellikle acil servis yoğunluğunun dikkat çekici seviyede olduğunu gösterdi. Sarıgül'den Bayburt'ta dikkat çeken açıklama. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bayburt'ta CHP il başkanlığını ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu. Sarıgül, açıklamasında Bayburt'un yıllardır AK Parti'ye yüksek oy verdiğini belirterek buna rağmen kentin yeterli hizmet alamadığını savundu. Bayburt CHP il başkanlığında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, ekonomik sorunlar, göç ve yatırım eksikliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bayburt'un Türkiye'de AK Parti'ye en fazla destek veren illerden biri olduğunu ifade eden Sarıgül, Bayburt, AK Parti'ye en çok oy veren il olmasına rağmen AK Parti Bayburt için ne verdi? Sözleriyle dikkat çekti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Müjde. Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kamu spotu. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

salıncak kurduğum ağaç. Sen hayatımın tek sesi. Sen yanağım ağaçtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkı.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.

benim güzel anam. Yoksul ömrümün zenginliği, melmeket kokulum benim. Yine bugün dertlerime bir dert ekledim. Çaresiz derdimi yorgun omuzlarıma yükledim. Derdime ortak olacak bir dost bekledim. Hallarımı halsız eyledi gurbet anam. Helal soframın tadı tuzu anam. Benim gibi gurbette ağlayan çoktur. Bu gurbet ellerde hasret çekmek zordur. Sabırla çizilmiş yolunda kurban oldum. Gel diyorsun ama sılaya gelmeye imkanım yoktur. Yolumu yolsuz eyledi gurbet. Dünya üstündeki tek gerçek sevdam. Darlık gördüm, dara düştüm, darlık gördüm. Ne bir huzur buldum dünyada, ne bir varlık gördüm. Her nereye baktıysam ayrılık gördüm.

cennet yüzlü, yüreği hasret dolanım. Sakın ola ki sözlerimi şikayet belleme. Ol diye üzülüp kendini harap eyleme. Senden başka kim çare olur halime? Çile hamurunda duldasız bıraktı beni gurbet anam. Yoksulluğun gözü kör olsun, gurbet duvarsız zindana benzer. Mevsimleri baharsız hazana benzer. Yüreğim kaynamış kazana benzer. Ateşimi külsüz eyledi zalim gurbet anam. Sevda ile sıvadım hasret duvarını. Yoksulluk yüzünden kabul eyledim gurbetin varını. Kiminle bölüşeyim ömrümün zararını? Dertlerimi dermansız eyledi gurbet anam. Zorda kaldım, zarar ettim, zorda kaldım. Yüreğim alev alev yakan harda kaldım. Perişan oldum gurbet elde darda kaldım. Evimi barkımı çulsuz eyledi gurbet anam. Yolumu yolsuz eyledi.

geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bilim Ünifem'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve Ünifem ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Ünifem'de.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen...

0: güzel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam attı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim

olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözümü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü, bin yeminle erkek sözü.

kederlenmeksin ya. Peki. Peki dünya değersiz ve yalansa eğer. Ne bunca tınar? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

0: Petek Reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.
2: Polisler sizinle adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm daradaradayım hani. Düştüm daradaradayım hani. Düştüm darazordayım hani.

saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.